Kaldı kamır artının karın oy. Kazır boza yaşlar boza yoy. Artık hadi çiçeğim oğay oy.